0: Hi, this is Alan from Close Counters, and you're listening to Sin.
1: Ya bir şey arıyoruz da böyle, darbuka böyle, arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya, abi azıcık göbek atalım ya. The city go crazy on a Friday, tequila start giving me a mind.

0: So what's the cause?
1: This is sin.
2: Ya bir şey arıyoruz da böyle darbuka böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya.
3: The city go crazy on a Friday. Tequila start giving me a migraine.